Tamtik da aya tonli tonkarde tonkar bu tashin da bata lenkar bu yula jela tro a ron chungno yudi kar ron chungno yuke kemda ta meton di ji pema tro ta kherbe ge to nda ko nor yong bon zarbe ke ten kan zon lim olam ti bien tella ta ma lo sa ron mo ke kinga ma lo sa ron mo ke kinga la nem ngon kar bu ko sedam da la la la pe me ka antin ge an yo ta par me yu ke ke gon ke yim che mo pe san jin tro be ke ten kan ro sin yin da kar som ke lin tro ta leng so su te ba nga lung ji yer te ba ta be ke de me yubye tündemik tamboka sakır tunkan davar hesuk lege molam tundola one dayur yurdu yubye cekan ne telatim one dayur yurdu yubye cekan ne telatim da aya koze gerbuk yurdu yubye da aya koze gerbuk tundola ya şokla şoksin mambo yubla şokla şoksin şobdi şoksin deba çoduk yeba dankor ponla kumden nanka dankor çora pondun yuba tene da pontak dünyaka sasa tiyeka sasa tala tebe cekan ne koze gerbuk şiba tebeki yücüm tala nebe cekan ne pamo cenkarla ramasan şeytanla gibakımda rıksan şimdi nge kan